cachimboro, brum, negro cachimboro, boca chimboro, brum. Negro cachimboro, brum, boca chimboro, brum, boca chimboro, brum. Negro cachimboro, brum.